Wenn Politik solche Sorgen ignoriert, entsteht Frust. Und genau diesen Frust nutzen radikale Bewegungen. Deshalb wäre es falsch, alle Menschen, die solche Aussagen hören, einfach als Nazis oder Rassisten abzustempeln. So einfach ist die Realität nicht. Öncelikle dürüst olmak gerekir. Bu söylemler insanları sebepsiz etkilemiyor. Birçok insan, kabul edelim ki, güvensizlik hissediyor. Okullardaki sorunları görüyor, devlet kurumlarının zorlandığını düşünüyor. Suç oranlarından, konut krizinden ve toplumsal değişimlerden endişe ediyor. Siyaset bu korkuları görmezden geldiğinde aşırı akımlar güç kazanıyor. Bu nedenle bu söylemleri dinleyen herkesi hemen ırkçı ilan etmek doğru değil tabii. Gerçek hayat daha karmaşıktır.

möglichst homogen bleiben. Genau hier verlassen wir den Boden einer normalen Integrationsdebatte. Gerçek sorunlar kullanılarak bütün insan grupları kültürel veya etnik olarak problem gibi gösterildiğinde asıl tehlike başlıyor sevgili dinleyiciler. Özellikle insanlar artık birey olarak değil, bir tehdit olarak görülmeye başlandığında insani açıdan çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek söylemler ve eylemleri tetikliyor. Bunlar Almanya'ya uymaz veya Almanya sadece Almanlara aittir, etnik ve kültürel çeşitlilik istemiyoruz denildiğinde artık normal bir entegrasyon tartışmasının dışına çıkılmış olur.

Besonders aufmerksam müssen wir auf Sprache achten. Wenn Migration, wie es in seinem Interview formuliert, als Sturzflut beschrieben wird, wenn von einem Mordkomplott gesprochen wird und wenn Millionen Menschen pauschal als kulturelle Gefahr dargestellt werden, dann verändert das gesellschaftliche Klima. Geschichte zeigt uns, Entmenschlichung beginnt fast immer mit Sprache. Nicht sofort mit Gewalt, sondern zuerst mit Angstbildern, Pauschalisierungen und dem Gefühl, die anderen bedrohen uns. Kullanılan dil çok önemlidir. Bu AfD'li politikacının verdiği röportajda söylediği gibi, yani göç, felaket dalgası gibi anlatıldığında veya milyonlarca insan kültürel tehdit gibi gösterildiğinde bir toplumun havası değişir, zehirlenir. Tarih bize şunu öğretmiştir. İnsanları değersizleştirme önce dilde başlar. Önce korku oluşur, sonra insanlar biz ve onlar diye ayrılır.

Sevgili dinleyiciler, toplumdaki gerginliğin ne kadar hızlı büyüdüğünü artık sosyal medyada da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hildesheimer Allgemeine gazetesinin Facebook sayfasında sadece yeni açılacak bir döner dükkanı hakkında bir haber paylaşıldı. Aslında sıradan bir haberdi. Bir iş yeri açılıyor, boş duran bir dükkan değerlendiriliyor, insanlar yatırım yapıyor, çalışıyor ve istihdam oluşuyor. Fakat yorumların altında bir anda ön yargılar, alaycı ifadeler ve toplu suçlamalar. Aman Allah'ım, korkunç. Ve dikkat edici olan şuydu, yorumların çoğu somut bir problemle ilgili değildi. Sorun sadece döner dükkanı sembolüydü. Muhtemelen aynı yere bir kafe veya pizzacı açılsaydı aynı insanlar böyle tepki vermeyecekti. İşte asıl düşündürücü nokta budur. İnsanlar artık bireyleri veya işletmeleri tek tek değerlendirmiyor. Otomatik olarak belli korkular ve ön yargılar üzerinden değerlendiriyor. Elbette hayvan hakları, şehir düzeni ve entegrasyon da konuşulabilir. Ama sadece bir döner dükkanı bile bazı insanlarda düşmanlık duygusu oluşturuyorsa, o zaman toplumdaki kutuplaşmanın ne kadar derinleştiğini düşünmemiz gerekir.

Almanya sadece soy bağı değildir. Almanya aynı zamanda bir hukuk devletidir, insan onurudur, özgür düşüncedir. Alman kültürü kapanarak değil, etkileşimle gelişti. Doğu edebiyatını okudu, onlardan pek çok şeyi öğrendi. Güçlü kültür korkmaz, kendine güvenir.

Viele Menschen mit türkischen, arabischen oder anderen Wurzeln leben seit Jahrzehnten in Deutschland. Sie arbeiten, zahlen Steuern, gründen Unternehmen, pflegen Kranke, unterrichten Kinder. Und trotzdem hören manche bis heute: Du gehörst nicht richtig dazu. Viele leben zwischen zwei Welten. In der Türkei heißt es: Du bist Deutscher. Oder du bist Deutschländer. In Deutschland, du bist Türke. Auch wenn sie deutsche Staatsbürgerschaft bereits besitzen. Göç geçmişi olan birçok insan yıllardır Almanya'da yaşıyor. Çalışıyor, vergi ödüyor, iş kuruyor, topluma katkı sağlıyor. Ama bazen hala şu cümleyi duyuyoruz: Sen tam bizden değilsin. Türkiye'de Almancısın deniliyor. Hatta orada da ırkçılık Ümit Özdağ gibi politikacılar yüzünden aşırı yükseldi. Biz Almanya'da yaşayan Türkler de bu ırkçılık dalgasından payımızı alıyoruz elbette. Almanya'da ise Alman vatandaşı da olunsa sen Türksün, evine dön denilerek dışlanılmak olağan oldu. İki dünya arasında kalmak ve yaşamak hiç de kolay değil.

Aber Ehrlichkeit bedeutet auch, nicht jede Kritik an Migration ist automatisch rassistisch. Natürlich gibt es Integrationsprobleme, natürlich gibt es Kriminalität, natürlich gibt es religiösen Radikalismus, Extremismus und patriarchale Denkweisen. Das darf man nicht verschweigen. Wer Probleme leugnet, macht radikale Kräfte am Ende stärker. Aber die Antwort darauf darf niemals sein, ganze Bevölkerungsgruppen pauschal in Frage zu stellen. Ama dürüst olmak gerekir. Göçe yönelik her eleştiri ırkçılık değildir. Gerçekten bazı entegrasyon sorunları vardır. Suç da vardır. Dini radikalizm de olabilir. Gerçi medyada çoğu kez bize anlatıldığı gibi masif değil, var ama aşırılık da var. Kadınlara yönelik yanlış anlayış da var bazı çevrelerde. Bunları inkar etmek doğru değil. Fakat çözüm, milyonlarca insanı topluca suçlamak olamaz.

Asıl soru şu değildir. Kim ne kadar Alman görünüyor? Asıl soru şudur. Birbirimize nasıl davranıyoruz? Toplumlar farklılık yüzünden çökmez. Güvensizlik, ön yargı ve insanları değersizleştirme arttığında çözülme başlar. Almanya'nın nefrete ihtiyacı yok. Ama gerçekleri inkar eden bir yaklaşıma da ihtiyacı yok. Almanya'nın tek ihtiyacı adalet, hukuk, dürüstlük ve insanlıktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Emin Tunçay ile 45 dakika programımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.